sama yan ke sana hız olanı la la la la amen çünkü benim de asono tei asono tei o piano piano piano piano piano piano.